Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?

0: gelip şu yarama melhem olmuyor. Boynu bükük bir garibime yüzüm gülmüyor. Canım hep seni arıyor. Neredesin sen?
1: Forte.

Ben küçükken düşmüşüz gurbetin yollarına. Sene 1973. Hayal meyal aklımda. Kardeşim Ali yeni doğmuştu. Minicik bir bebekti kundakta. Ve ağlayışları, ağlayışları sanki isyandı zalim gurbet ocağına. Babam bizden önce gitmiş Almanya'ya. 2 sene sonra bizi de aldırdı yanına. Gözüm arkada kalmasın, etrafımda olsun çocuklarım dermiş anama. Mercedes'te işçiydi babam. Yüreği, bileği kuvvetli, delikanlı bir adam. Benim gibi o da severdi hayal kurmayı. Kendinden büyüktü belki de umutları. Söz vermişti hepimize. Kitabın üzerine yemin etmişti. Alacaktı kırmızı Mercedes'i. Kız gibi araba derdi babam. Önce gıcır gıcır yıkayacaksın, sonra

Bir de pastacılığa çekeceksin. Atacaksın çocukları arkaya. Koyacaksın Ferdi'nin son kasetini. E tabi biraz da açacaksın teybin sesini. Sonra, sonra ver elini Türkiye. Zavallı annem. Annem hep evdeydi. Korkardı sokağa çıkmaya. Dil bilmem, yol bilmem der, gece gündüz ağlardı. Babamın iş dönüşleri bayramımız olurdu. Daha o gelmeden soframız kurulurdu. Kokusu hala burnumda, buğusu gözümde kaynayan çorbamızın. Ah derdi anam, yetmezdi. Sonra durur, derin bir de of çekerdi. Köyün tarhanası olacaktı ki bey, köyün ekmeği. Her sofrada gözleri dolardı ve hasretle kabaran yüreği. Bir gün hepimize müjde verdi babam. Bu bayram Türkiye'deyiz dedi. İçim içime sığmadı. Sabaha kadar uyumadım. Peki ya Mercedes? Hani kırmızı arabayla gidecektik köye. Şaşıracaktı herkes. Katırcıların Yusuf küçük dilini yutacaktı. Şapkası uçacaktı muhtar emminin. Bizim Kamil bir zenginlemiş ki görme diyecekti Salim Ağa'ya. Ağa yutkunacak. Başını öne eğecekti. Meraklı Hüsniye'nin ağzı bir karış açık kalacak, çatlayacak da hasedinden. Nazlı bir gelin gibi köyün yollarında gezerken bizim araba, çocuklar çığlık çığlığa koşacaktı peşimizden. Vay be, arabaya bak diyecekti bir tanesi. Bütün köy, bütün köy bizi konuşacaktı. Nazara geliriz vallahi demişti anam, kurşun döktürmeli. Arabasız nasıl gideriz köye? Annem önce ev istemiş. Araba her zaman alınır da ev alınmazmış. Ahirette iman, dünyada mekan derlermiş Türkiye'de. Zavallı babam her zamanki gibi fedakardı. Umutlarını ertelemiş, en büyük düşünü bırakmıştı zamana. Annem ilk defa bir şey istemişti ondan. Geri çevirmedi, yere düşürmedi sözünü. Annem mutlu, babam umutluydu. Alacaktı Mercedes'i, alacaktı. Amcamın çocuklarına çikolatalar aldı babam. Dedeme gözlük, nineme çiçekli bazen. Muhtar Marlboro ısmarlamış. Kahvede kağıt oynarken tüttürürmüş bazen. Ne çok istiyorum köyüme kavuşmayı. Bu kavuşma bitimi olacak acılarımın. Yıllarca çektiğim sancılarımın keyifli intiharı. Kimse Auslander demeyecekti bana. Kimse yabancı. Ve Beethoven'ın 9. senfonisini çalmayacaktı sokaktaki kemancı. Frau Becker'e ve Herr Müller'e inat. Türküler dinleyecektik doyasıya. Türküler dinleyecektik. Türküler. Arife günü yollara düştük. Trendeki herkeste tarifsiz bir heyecan var. Bense giderek daha da sabırsızlanıyorum. Geçmiyor dakikalar. Kim bilir kaçıncı kez saati soruyordum ki anneme. Öfkeli bir ses böldü heyecanımı. Homurdanarak elindeki gazeteyi uzattı yaşlı bir amca. Bu kadar da olmaz. Yazıktır, ayıptır, günahtır dedi. Neye kızmıştı acaba? Gözüm büyük puntolarla yazılmış habere takıldı. Ev fiyatları artacak, Almancılar yollarda. Bir anda gözleri doldu babamın.

cız etti içi. Ve bir anda ateşe vermek istedi tüm geçmişi. Almanya'da yabancı, Türkiye'de Almancı. Bir anda yaşlar boşaldı gözümden. Biz kimdik? Kendi vatanımızda bile yabancı mıydık yani? Ben Almancı değilim amca. Ben yabancı değilim. Benim de ciğerim yanık. Ezan sesine hasret yüreğim. Benim hücrelerim türkü söyler. Ağıt yakar gözlerim. Sen görmesen de kınalıdır ellerim.

Ve bu dert, bu dert beni iflah etmez, öldürür. Ben Almancı değilim. Ben Almancı değilim amca. Ben yabancın değilim. Vatanıma varır varmaz. Önce toprağı öpeceğim. Ve yemin olsun ki doğduğum topraklarda öleceğim. Doğduğum toprak.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan SkyStar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 77 90.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

0: gelsin nazar.
1: IFM reklam.
2: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Rezidans.

0: sonsuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıl tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
3: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 77 90.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
5: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
7: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta

0: siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers.

0: güzellik için doğru adres.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36. Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin. Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 77 90.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'e

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029 bölü 2 Sokak, numara 5 bölü 4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence,

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544-367-8436. Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 77 90.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: IFM Reklam.

döner acayipsin. Oynamışım gıdım şıkıdım.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanıyor.

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, F-0

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi 1951. Sokak numara 11 Efeler Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436. Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma Mahallesi'ndeki misafirhanemizde tek, 2 ve 3 kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: adresi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıl tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi 1951. Sokak numara 11 Efeler Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma Mahallesi'ndeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Çınar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efes.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1951. Sokak numara 11 Efeler Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
7: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta

0: adresi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers.

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Komonroil enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
1: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi, 1951. Sokak, numara 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı, 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
6: IFM Reklam.

0: 13.500 liradan, köşe koltuklar 28.500 liradan, genç odaları 32.500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19.000 liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: Pazar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi 1951. Sokak numara 11 Efeler Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
3: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evlenmek ve ev

0: takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence

0: doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
4: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 77 90.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: IFM Reklam.

0: gelmesin nazar.
1: IFM reklam.
2: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efe.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544-367-8436.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
1: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin. Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 77 90.
4: Evlenmek ve evi

0: takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan.

0: Kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çine.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler:
3: IFM Reklam.

Aydın'ın İncirlova ilçesi Gerenkova kavşağında beton mikseriyle iki servis aracı kazaya karıştı. Edinilen bilgiye göre Ferdi Altın İdaresi'ndeki beton mikseri kavşağa yaklaştığı sırada sürücüsünün kalp krizi geçirmesiyle karşı şeride geçti. Mikser karşı

0: şeritten gelen iki servis aracına çarptıktan sonra mısır tarlasına uçtu. Kazada mikser sürücüsü Ferdi Altın'la kadın işçileri taşıyan servis aracındaki 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen 46 yaşındaki Ferdi Altın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydın'ın Efeler ilçesinde Mimar Sinan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi önünde pompalı tüfekle dolaşan iki şüpheli polis ekiplerince yakalandı. 23 Eylül'de Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda şüphelileri gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Polisleri gören şüpheliler pompalı tüfeği yakındaki Fatih Kapalı Pazar yerinde park halinde bulunan minibüsün altına saklayarak kaçtı. Yapılan çalışmada silah minibüsün sol ön tekerleğinin arkasında bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler şüphelilerin REÇ ve EA olduğunu belirledi. İki şüpheli Osman Yozgatlı mahallesinde yakalandı. İlk ifadelerinde okulla bağlantıları olmadığını, silahı satın alıp eve gittikleri sırada polis ekiplerini görünce korkarak silahı sakladıklarını söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda silahı sattığı belirlenen EK de yakalandı. 18 yaşından küçük olan REÇ ve EA ve EK işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aydın'ın Efeler ilçesinde minibüsle midibüsün karıştığı kazada bisiklet sürücüsü yaralandı. Kaza Aydın-Muğla Karayolu üzerinde 112 Acil Çağrı Merkezi karşısındaki akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akaryakıt istasyonundan ana yola çıkan 60 yaşlarındaki bisiklet sürücüsüne Çin'e istikametinde ilerleyen minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü sağ şeride, bisiklet ise sol şeride savruldu. Aynı yönde seyreden yolcu minibüsü yola savrulan bisikletin üzerinden geçti. Bisikletin aracın altına girdiğini fark etmeyen minibüs şoförü alttan gelen ses üzerine aracı durdurdu. Bisikletin yaklaşık 20 metre boyunca minibüsün altında sürüklendiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan bisiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Aydın'ın Didim ilçesinde balayı için bulunan yeni evli çiftin yolculuğu trafik kazasıyla kesildi. Kaza Didim Akbük Karayolu üzerindeki Cumhuriyet Caddesi'nde kontrolsüz döner kavşak yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı istikamette ilerleyen iki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu. Araçlardan birinde balayı için Didim'e gelen yeni evli çiftin bulunduğu öğrenildi. Kazada sürücü yara almazken yanında bulunan eşi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan genç kadın tedbir amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık ve sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 490 litre etil alkol, 9 şişe içki, 35 litre içki ve 107 adet alkol aroması ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 81.600 dolu makaron, 402.600 boş makaron, 137 kilogram açık tütün ve 5 adet sigara sarma makinesi bulundu. Operasyon kapsamında HK, EB, MK ve BS isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden BS adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. HK, EB ve MK ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aydın Sanayi Odası Başkanlık seçimine sayılı gün kala Mehmet Tuncer liderliğindeki Beyaz Grup hazırlıklarını tamamlama aşamasında. Aydın Sanayi Odası Başkanlık seçiminin yapılacağı 2 Ekim'e doğru geri sayım sürerken, gelecek ve hizmet vizyonuyla yola çıkan Beyaz Grup, seçim çalışmalarını aynı kararlılık ve tempoyla sürdürüyor. Kaltun Holding Yönetim Kurulu üyesi ve AYSO Başkan Adayı Mehmet Tuncer liderliğindeki ekip, Aydın'ın farklı ilçelerinde sanayicilerle sahada temaslarını yoğunlaştırırken, seçim günü öncesi son hazırlıklarını tamamlamak üzere. Tuncer ve ekibindeki adaylar her gün Aydın'ın farklı ilçelerinde AYSO üyeleriyle bir araya geliyor. Son haftalarda onlarca yüz yüze görüşme gerçekleştiren ekip, sanayicilerin beklenti ve önerilerini doğrudan sahada dinlemeye devam ediyor. Ekip içindeki güçlü ekip ruhu ve ortak hedef birliği çalışmaların temposuna da yansıyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Mehmet Tuncer şu ifadeleri kullandı: "Bu yolculuğa çıkarken hedefimiz netti. Aydın sanayisini hak ettiği noktaya taşımak. Bugün geldiğimiz nokta bu hedefe olan inancımızı daha da güçlendiriyor. Ekibimizle birlikte sahada sanayicimizin yanında olmaya, projelerimizi somutlaştırmaya aynı şevkle devam ediyoruz. 2 Ekim'e hazırız." Beyaz Grup'un önümüzdeki günlerde Aydın sanayicileriyle bir araya geleceği yeni buluşmalarında takvime alındığı öğrenildi. Ekip seçim gününe kadar sahadaki temaslarını aralıksız sürdürmeyi planlıyor.
1: Adana'nın Yüreği ilçesi Anadolu Mahallesi'nde 27 Ağustos'ta iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurulan 22 yaşındaki Taha Humsi hayatını kaybetti. Cinayetin ardından çalışma başlatan cinayet büro ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 100 saatlik görüntü inceleyen ekipler olayın şüphelisini Cihan O olduğunu belirledi. Şüphelinin Sarıçam ilçesi Orhan Gazi Mahallesi'ndeki bir dairede saklandığını tespit eden ekipler düzenledikleri operasyonla Cihan O'yu yakaladı. Soruşturmada Taha Humsi ile Cihan O'nun olaydan önce bir trafikte tartıştığı belirlendi. İddiaya göre Humsi tartışmanın ardından Cihan O'nun kullandığı otomobilin önünü kesti. Cihan O'nun ise tabancayla ateş açarak olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde bir anlık öfkeyle ateş açtığını ve öldürme niyeti olmadığını söylediği ileri sürüldü. Cihan O emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Kayseri'nin Koca Sinan ilçesindeki halk otobüsünün altında kalan 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Yavuz Sultan Selim Mahallesi 727. sokakta bisiklet süren çocuk, şoförünün idaresindeki halk otobüsünün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Otobüs şoförü gözaltına alındı. Çocuğun cenazesi morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Sakarya'nın Arifiye ilçesi Adliye Mahallesi D650 karayolunda kontrolden çıkan çekici zincirleme kazaya neden oldu. Edinilen bilgiye göre İsa Himmetoğlu idaresindeki çekici sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu YP idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çekici yol kenarındaki akaryakıt istasyonunda radar uygulaması yapan polis ekip otosuna ve yakıt almak için bekleyen başka bir çekiciye çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çekici sürücüsü İsa Himmetoğlu ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 43 yaşındaki Himmetoğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Başdeğirmen Mahallesi mevkiinde Şanlıurfa-Siverek karayolunda seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çıktı. Kazada 19 yaşındaki sürücüyle araçta yolcu olarak bulunan 52 yaşındaki Saadet Kızıoğlu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Saadet Kızıoğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili adli inceleme başlatıldı. Kayseri'de halı saha maçı sırasında fenalaşarak yere yığılan sağlık çalışanı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehir hastanesinde röntgen teknisyeni olarak görev yapan kişi arkadaşlarıyla birlikte maça çıktı. Maç sırasında sahada fenalaşan sağlık çalışanına ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. İhbar üzerine halı sahaya sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen sağlık çalışanı, ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Sağlık çalışanının yere yığıldığı ve arkadaşlarının yardımına koştuğu anlarsa halı sahanın güvenlik kameralarına yansıdı. Aydın Köşk ilçesinde gıda güvenliğine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin 23 Eylül'de gerçekleştirdiği operasyonda kayıt dışı olduğu belirlenen 25 bin kilogram kuru incir tespit edildi. Etiketsiz olduğu belirlenen ve piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu değerlendirilen kuru incirlere el konuldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde kayıtsız faaliyet gösterme, hijyen kurallarına uymama ve etiketsiz ürünü piyasaya sürme gerekçeleriyle ürünlerin sahibine toplam 236 bin lira idari para cezası uygulandı. İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir apartmanın önünde yavruları ile birlikte bulunan anne kediye tekme atan şüpheli yakalandı. Manavkuyu Mahallesi 249 sokakta yaşananlar apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çalışma başlatıldı. Kamera incelemeleri sonucunda 36 yaşındaki şüphelinin kimliği belirlendi ve yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliye 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu kapsamında 13.032 lira idari para cezası uygulandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, hayvanları koruma kanununa muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir lüks yatın Türkiye'ye giriş işlemleri üzerinden rüşvet istendiği iddiasıyla operasyon yapıldı. Şikayetçinin başvurusu üzerine seri numaraları alınan paralar hazırlandı. Paraların liman başkanına teslim edilmesinin ardından operasyon düzenlendi. Liman Başkanı ile Bodrum Liman Başkanlığı'nda görevli bir çalışan gözaltına alındı. Aramalarda rüşvet ve irtikap suçu kapsamında değerlendirilen 5 not kağıdı, 1 ruhsatsız tabanca, 138 tabanca fişeği, 4 kesici alet ve 8 dijital materyale el konuldu. Şüphelilerin iş yeri, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 66.280 euro, 440 İngiliz sterlini, 660 dolar ve 52.200 lira ile geçirildi. Şikayetçi liman başkanının lüks yatın her Türkiye'ye girişinde kendisinden 2000 euro istediğini öne sürdü. Yatın 2026 yaz sezonunda 6 kez Türkiye'ye girdiği ve toplam 12.000 euro talep edildiği iddia edildi. Gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İzmir'in Torbalı ilçesinde park halinde bulunan elektrikli otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan yükselen alevler kısa sürede büyürken yangın sırasında meydana gelen patlamalar çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Burdur'un Yeşilova ilçesinde 28 Haziran 2024'te çıkan kavgada 30 yaşındaki Volkan Korkmaz bıçaklanarak ağır yaralandı. Korkmaz tedavi için sevk edildiği Süleyman Demirel
2: Ama bu gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
3: Lösev hayat verir.

0: Bunlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
1: Önce mesaj. Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
2: yapmamız gereken
3: aramak yerine önce mesaj atmak.
1: Örneğin
3: internet destekli uygulamalar üzerinden
1: bir acil durum grubu kurabiliriz.
3: Böylece afet anında
2: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
1: Arama ihtiyacı hissederseniz de
3: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirin.
1: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
2: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
0: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
1: önce mesaj.
4: Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın.
5: Aydın'ın İncirlova ilçesi Gerenkova kavşağında beton mikseriyle iki servis aracı kazaya karıştı. Edinilen bilgiye göre Ferdi Altın İdaresi'ndeki beton mikseri kavşağa yaklaştığı sırada sürücüsünün kalp krizi geçirmesiyle karşı şeride geçti. Mikser karşı şeritten gelen iki servis aracına çarptıktan sonra mısır tarlasına uçtu. Kazada mikser sürücüsü Ferdi Altın'la kadın işçileri taşıyan servis aracındaki 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen 46 yaşındaki Ferdi Altın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydın'ın Efeler ilçesinde Mimar Sinan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi önünde pompalı tüfekle dolaşan iki şüpheli polis ekiplerince yakalandı. 23 Eylül'de Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda şüphelileri gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Polisleri gören şüpheliler pompalı tüfeği yakındaki Fatih Kapalı Pazar yerinde park halinde bulunan minibüsün altına saklayarak kaçtı. Yapılan çalışmada silah minibüsün sol ön tekerleğinin arkasında bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler şüphelilerin REÇ ve EA olduğunu belirledi. İki şüpheli Osman Yozgatlı mahallesinde yakalandı. İlk ifadelerinde okulla bağlantıları olmadığını, silahı satın alıp eve gittikleri sırada polis ekiplerini görünce korkarak silahı sakladıklarını söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda silahı sattığı belirlenen EK de yakalandı. 18 yaşından küçük olan REÇ ve EA ve EK işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aydın'ın Efeler ilçesinde minibüsle midibüsün karıştığı kazada bisiklet sürücüsü yaralandı. Kaza Aydın-Muğla Karayolu üzerinde 112 acil çağrı merkezi karşısındaki akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akaryakıt istasyonundan ana yola çıkan 60 yaşlarındaki bisiklet sürücüsüne Çin'e istikametinde ilerleyen minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü sağ şeride, bisiklet ise sol şeride savruldu. Aynı yönde seyreden yolcu minibüsü yola savrulan bisikletin üzerinden geçti. Bisikletin aracın altına girdiğini fark etmeyen minibüs şoförü alttan gelen ses üzerine aracı durdurdu. Bisikletin yaklaşık 20 metre boyunca minibüsün altında sürüklendiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan bisiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Aydın'ın Didim ilçesinde balayı için bulunan yeni evli çiftin yolculuğu trafik kazasıyla kesildi. Kaza Didim Akbük Karayolu üzerindeki Cumhuriyet Caddesi'nde kontrolsüz döner kavşak yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı istikamette ilerleyen iki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu. Araçlardan birinde balay için Didim'e gelen yeni evli çiftin bulunduğu öğrenildi. Kazada sürücü yara almazken yanında bulunan eşi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan genç kadın tedbir amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık ve sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 490 litre etil alkol, 9 şişe içki, 35 litre içki ve 107 adet alkol aroması ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 81.600 dolu makaron, 402.600 boş makaron, 137 kilogram açık tütün ve 5 adet sigara sarma makinesi bulundu. Operasyon kapsamında HK, EB, MK ve BS isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden BS adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. HK, EB ve MK ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aydın Sanayi Odası Başkanlık seçimine sayılı gün kala Mehmet Tuncer liderliğindeki Beyaz Grup hazırlıklarını tamamlama aşamasında. Aydın Sanayi Odası Başkanlık seçiminin yapılacağı 2 Ekim'e doğru geri sayım sürerken gelecek ve hizmet vizyonuyla yola çıkan Beyaz Grup seçim çalışmalarını aynı kararlılık ve tempoyla sürdürüyor. Kaltun Holding Yönetim Kurulu üyesi ve AYSO Başkan Adayı Mehmet Tuncer liderliğindeki ekip, Aydın'ın farklı ilçelerinde sanayicilerle sahada temaslarını yoğunlaştırırken, seçim günü öncesi son hazırlıklarını tamamlamak üzere. Tuncer ve ekibindeki adaylar, her gün Aydın'ın farklı ilçelerinde AYSO üyeleriyle bir araya geliyor. Son haftalarda onlarca yüz yüze görüşme gerçekleştiren ekip, sanayicilerin beklenti ve önerilerini doğrudan sahada dinlemeye devam ediyor. Ekip içindeki güçlü ekip ruhu ve ortak hedef birliği çalışmaların temposuna da yansıyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Mehmet Tuncer şu ifadeleri kullandı. Bu yolculuğa çıkarken hedefimiz netti. Aydın sanayisini hak ettiği noktaya taşımak. Bugün geldiğimiz nokta bu hedefe olan inancımızı daha da güçlendiriyor. Ekibimizle birlikte sahada sanayicimizin yanında olmaya, projelerimizi somutlaştırmaya aynı şevkle devam ediyoruz. 2 Ekim'e hazırız. Beyaz Grup'un önümüzdeki günlerde Aydın sanayicileriyle bir araya geleceği yeni buluşmalarında takvime alındığı öğrenildi. Ekip seçim gününe kadar sahadaki temaslarını aralıksız sürdürmeyi planlıyor.
6: Adana'nın Yüreği ilçesi Anadolu Mahallesi'nde 27 Ağustos'ta iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurulan 22 yaşındaki Taha Humsi hayatını kaybetti. Cinayetin ardından çalışma başlatan cinayet büro ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 100 saatlik görüntü inceleyen ekipler olayın şüphelisini Cihan O olduğunu belirledi. Şüphelinin Sarıçam ilçesi Orhan Gazi Mahallesi'ndeki bir dairede saklandığını tespit eden ekipler düzenledikleri operasyonla Cihan O'yu yakaladı. Soruşturmada Taha Humsi ile Cihan O'nun olaydan önce bir trafikte tartıştığı belirlendi. İddiaya göre Humsi tartışmanın ardından Cihan O'nun kullandığı otomobilin önünü kesti. Cihan O'nun ise tabancayla ateş açarak olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde bir anlık öfkeyle ateş açtığını ve öldürme niyeti olmadığını söylediği ileri sürüldü. Cihan O emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5: Kayseri'nin Koca Sinan ilçesindeki halk otobüsünün altında kalan 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Yavuz Sultan Selim Mahallesi 727. sokakta bisiklet süren çocuk, şoförünün idaresindeki halk otobüsünün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Otobüs şoförü gözaltına alındı. Çocuğun cenazesi morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Sakarya'nın Arifiye ilçesi Adliye Mahallesi D650 karayolunda kontrolden çıkan çekici zincirleme kazaya neden oldu. Edinilen bilgiye göre İsa Himmetoğlu idaresindeki çekici sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu YP idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çekici yol kenarındaki akaryakıt istasyonunda radar uygulaması yapan polis ekip otosuna ve yakıt almak için bekleyen başka bir çekiciye çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çekici sürücüsü İsa Himmetoğlu ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 43 yaşındaki Himmetoğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Başdeğirmen Mahallesi mevkiinde Şanlıurfa Siverek karayolunda seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çıktı. Kazada 19 yaşındaki sürücüyle araçta yolcu olarak bulunan 52 yaşındaki Saadet Kızıoğlu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Saadet Kızıoğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili adli inceleme başlatıldı. Kayseri'de halı saha maçı sırasında fenalaşarak yere yığılan sağlık çalışanı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehir hastanesinde röntgen teknisyeni olarak görev yapan kişi arkadaşlarıyla birlikte maça çıktı. Maç sırasında sahada fenalaşan sağlık çalışanına ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. İhbar üzerine halı sahaya sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen sağlık çalışanı ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Sağlık çalışanının yere yığıldığı ve arkadaşlarının yardımına koştuğu anlarsa halı sahanın güvenlik kameralarına yansıdı. Aydın'ın Köşk ilçesinde gıda güvenliğine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin 23 Eylül'de gerçekleştirdiği operasyonda kayıt dışı olduğu belirlenen 25 bin kilogram kuru incir tespit edildi. Etiketsiz olduğu belirlenen ve piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu değerlendirilen kuru incirlere el konuldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde kayıtsız faaliyet gösterme, hijyen kurallarına uymama ve etiketsiz ürünü piyasaya sürme gerekçeleriyle ürünlerin sahibine toplam 236 bin lira idari para cezası uygulandı. İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir apartmanın önünde yavrularıyla birlikte bulunan anne kediye tekme atan şüpheli yakalandı. Manavkuyu Mahallesi 249 sokakta yaşananlar apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çalışma başlatıldı. Kamera incelemeleri sonucunda 36 yaşındaki şüphelinin kimliği belirlendi ve yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliye 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu kapsamında 13.032 lira idari para cezası uygulandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, hayvanları koruma kanununa muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir lüks yatın Türkiye'ye giriş işlemleri üzerinden rüşvet istendiği iddiasıyla operasyon yapıldı. Şikayetçinin başvurusu üzerine seri numaraları alınan paralar hazırlandı. Paraların liman başkanına teslim edilmesinin ardından operasyon düzenlendi. Liman başkanı ile Bodrum Liman Başkanlığı'nda görevli bir çalışan gözaltına alındı. Aramalarda rüşvet ve irtikap suçu kapsamında değerlendirilen 5 not kağıdı, 1 ruhsatsız tabanca, 138 tabanca fişeği, 4 kesici alet ve 8 dijital materyale el konuldu. Şüphelilerin iş yeri, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 66.280 euro, 440 İngiliz sterlini, 660 dolar ve 52.200 lira ile geçirildi. Şikayetçi liman başkanının lüks yatın her Türkiye'ye girişinde kendisinden 2000 euro istediğini öne sürdü. Yatın 2026 yaz sezonunda 6 kez Türkiye'ye girdiği ve toplam 12.000 euro talep edildiği iddia edildi. Gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İzmir'in Torbalı ilçesinde park halinde bulunan elektrikli otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan yükselen alevler kısa sürede büyürken yangın sırasında meydana gelen patlamalar çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Burdur'un Yeşilova ilçesinde 28 Haziran 2024'te çıkan kavgada 30 yaşındaki Volkan Korkmaz bıçaklanarak ağır yaralandı. Korkmaz tedavi için sevk edildiği Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde olaydan 3 gün sonra hayatını kaybetti. Olayda Korkmaz'ın babası Mehmet Korkmaz ve arkadaşı BT de bıçaklanarak yaralandı. Sanık Muammer Yıldız olayın ardından tutuklandı. Burdur 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık öldürme kastı olmadığını savundu. Mahkeme heyeti Muammer Yıldız'a kasten öldürme suçundan haksız tahrik uygulayarak 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mehmet Korkmaz'ı yaralamadan 5 ay, BT'yi yaralamadansa 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmedildi. Kararın ardından açıklama yapan Mehmet Korkmaz, oğlunun ölümüne ilişkin verilen cezaya itiraz edeceğini söyledi.
7: Durumu anlatacak bir şey yok abi. Oğlumun 12 yıl hapis ya, bir insan öldürmenin 12 yıl hapis mi olur ya? 12 yıl ya. 29 yıl oğlumu ben neler yaptım yetiştireceğim ne ya? Neler yaptım, okuttum. Neler yaptım ya? Bu yaşa kadar getirdim. Ne hayalleri vardı oğlumun. İnsan hayali bu kadar ucuz mu ya? Ucuz mu bu kadar ya? Bu kadar ucuz mu? Yazıklar olsun. Adalete güveniyordum ben ya. Adalete güveniyordum. İtiraz edeceğim. İtiraz edeceğim. Hakkımı alacağım. Bizler diri diri mezara girdik ya. Mezara girdik ya. Çocuğum çocuğum mezara girdi, kızlarım, annesi. Ölü gibi yaşıyoruz biz hayatta ya. Ne demek 12 yıl ya. Bu mu adalet ya?
5: İzmir'in Bergama ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1128 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde imali ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan arabalarda 1128 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 53.800 lira bulundu. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayseri'nin Kocasinan ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Gül Sokak'ta bulunan 10 katlı apartmanda genç kız pencereden düştü. Edinilen bilgiye göre 3. kattaki evinin penceresinden düşen MV ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan MV ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kızın tedavisi sürerken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
6: Adana'nın Seyhan ilçesinde iki farklı araca silahlı saldırı düzenlendi. Saldıranları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. İddiaya göre S.T'nin ailesine ait iki araca iki gün arayla silahla ateş açıldı. Yüzleri kapşon ve şapkayla gizlenen şüphelilerin görüntüleri polis ekiplerince incelendi. Gasp büro amirliği ekipleri yaklaşık 45 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek şüphelerin F.C ve S.A olduğunu belirledi. Kimlikleri tespit eden şüphelerin saklandığı adres belirlendi. Düzenlenen operasyonda iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Aydın'ın Efeler ilçesinde çocukların sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla okul kantinlerinde denetim yapıldı. Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kantinlerde satılan gıda ürünlerini tek tek inceledi. Raf ve depolarda bulunan ürünlerin son tüketim tarihleri kontrol edildi. Kantinlerin mutfak, hazırlı tezgahları, ekipmanları ve genel kullanım alanları da hijyen kuralları açısından denetlendi. Öğrenci ve velilerin ekonomik mağduriyet yaşamaması için fiyat tarifeleri ve ürün etiketleri de incelendi. Denetimlerde hijyen, gıda güvenliği ve mevzuat kurallarına uymadığı belirlenen bazı işletmelere ihtarname düzenlendi. Eksiklerin giderilmesi için işletmecilere uyarılarda bulunuldu. Zabıta ekipleri ihtar alan işletmeleri kısa süre içinde yeniden denetleyecek. Kurallara uymayan işletmeler hakkında yasa işlemi uygulanacağı bildirildi.
5: Aydın'ın Çile ilçesinde sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla Çin'e Devlet Hastanesi'ne 10 yeni pratisyen hekim atandı. Zeynep Gizem Gülcan, Zeynep Betül Uçan, Sanay Şimşek, Fatih Baydar, Şerife Atar, Ecem Aktan, Emir Berke Tümen, Mehmet Kaan Taşkıran, Eren Güliçi ve Hasan Enes Keleş hastanenin hekim kadrosuna katıldı. Görevlerine başlayan yeni hekimler hasta kabulüne başlarken sağlık hizmetlerinin daha etkin sürdürülmesi ve vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ulaşması amaçlanıyor. Çin'e Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada yeni hekimlerin hastane ailesine katıldığı belirtilerek görevlerinde başarılar dilendi. 10 yeni pratisyen hekimle birlikte hastanedeki sağlık hizmeti kapasitesinin ve etkinliğinin artırılması hedefleniyor. Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan Güngör Cerit Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Talha Şenen yaklaşık 2 yıl süren lösemi tedavisini tamamladı. Tedavi süreci nedeniyle uzun süre okulundan uzak kalan Talha yeniden okuluna döndü. Okul girişinde arkadaşları ve öğretmenleri tarafından alkışlarla karşılanan Talha'ya çiçek ve balonlar verildi. Arkadaşları Talha'ya sarılarak "Hoş geldin Talha" diye seslendi. Okul müdürü Veysel Acar, Talha'nın yeniden okuluna ve sırasına kavuşmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Sınıf öğretmeni İbrahim İncebacak da Talha'nın yeniden sağlığına kavuşarak aralarına katılmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.
8: Yuvasına, sırasına kavuşacak inşallah. Biz de çok özledik, ben o da okulunu özledim. Büyük bir azimle hastalığı yendi. İnşallah bundan sonra hep sağlıklı olur, hep mutlu olur. Harika, ona kocaman bir alkış.
5: Talha'nın arkadaşlarıyla yeniden birlikte olması okulda duygulu anlara sahne oldu. Kırklareli'nde aşçılık yapan 17 yaşındaki Ömer Köksal, Mesleki Eğitim Merkezi'nde 4 yıl boyunca aşçılık eğitimi aldı. Köksal 2 yıl çıraklık, 1 yıl kalfalık ve 1 yıl ustalık eğitimi alarak belgelerini tamamladı. 5 yıldır mesleğinin içinde olduğunu söyleyen Köksal, işini severek yaptığını belirtti.
9: 5 yıldır bu mesleğin içindeyim. 4 yıl çıraklık eğitim merkezinde aşçılık bölümü okudum. Oradan mezunum. 2 sene çıraklık, 1 sene kalfalık, 1 sene ustalık olarak okulumu tamamladım, belgelerimi aldım. Şu anda 17 yaşındayım, aşçılık yapıyorum, çalışmaya devam ediyorum, okulum bitti.
5: 17 yaşındaki genç aşçı, yaşıtlarına boş vakitlerini telefon, bilgisayar ve tabletle geçirmek yerine bir meslek öğrenmelerini ve kendilerine hedef koymalarını önerdi.
9: Hedefleri hep yüksek olsun, yani çalışsınlar. Yani boş vakitlerini televizyon, telefon, tablet, bilgisayarla değil de bir mesleğin peşinden koşarak, hani kendilerine bir hedef koyarak bir şey yapmaya çalışmalarını öneriyorum. Yani meslek öğrenmek çok güzel. Hayatın her yerine karşına çıkar. Ben de öyle yaptım. Hevesim de vardı zaten. Bizim biraz da aileden geliyor. O yüzden bu mesleği seçtim. Memnunum, işimi seviyorum.
5: Köksal, ileride üst seviye bir aşçı olmak, lüks bir restoranda şeflik yapmak ya da kendi restoranını açmak istediğini söyledi.
9: İleride ne yapmayı düşünüyorum? Üst seviye bir aşçı olmak isterim. Bir restoranda bir şef olmak isterim. Ve kendi restoranımı açmak isterim. İnşallah.
5: Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan büyük sel felaketinin izlerinden biri hala dikkat çekiyor. Ezine Çayı kenarında Bayram Gazi köyünde bulunan 3 katlı bina sel sonrasında biriken alüvyonlar nedeniyle toprak altında kaldı. Binanın bugün sadece çatısı toprağın üzerinde görülüyor. Bölgeye gelenlerse şaşırtıcı görüntüyü cep telefonlarıyla kayda alıyor. Bölgede yaşayanlar sel öncesinde binanın çevresinde tarım yapıldığını ve kivi ağaçlarının bulunduğunu, bunların da toprak altında kaldığını anlattı. 2021'deki selde Bozkurt'ta 65 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi ise kaybolmuştu. İlçedeki yeniden yapılanma çalışmalarıyla bölge yeniden ayağa kaldırıldı. Toprağa gömülen bina ise yaşanan felaketin izlerinden biri olarak dikkat çekmeye devam ediyor.
10: Buralarda biz mera olarak çocukluğumda hayvan otlatıyorduk. 2001 yılında gelen selde bizim mera olarak kullandığımız ve tarım yapılan bu bahçe, evin yeri sele gitti. Ev de toprak altında kaldı. Baraj yapıldıktan sonra sürüklenen topraklar selle baraj dolarak evi de toprak altında bıraktı. İlginç, buranın fotoğraflarını çekmeye, görmeye gelenler oluyor. Yani böyle bir selden esinti olarak kaldı. Eski halini hatırladıkça, buralarda biz tarım yapıp mera olarak hayvan otlattığımız günleri hatırlayınca bitti. Karşıda da tarla vardı, evin yerinde de vardı. Yani artık girmeye bile korkuyoruz, bataklık gibi. Bu görünen resimdeki bir gecekondu olarak tek katlı bir bağ gibi algılanmaması lazım. Burası 6 dükkan gibi üstünde 2 daire olan 3 katlı bir binaydı. Burayı yaptıktan sonra Zonguldak'ta şehir hayatından bıkan Saadettin Toros isimli abimiz yaptı burayı. Kivi bahçeleri falan kurdu. Çok güzel bir yerdi ama kısmet değilmiş. Fazla bir hayat süremeden sel geldi. Hevesini kuruttu onun da.
5: UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya'da peri bacalarının doğal yapısının korunması için çalışmalar devam ediyor. Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından daha önce 2 peri bacasına müdahale edilirken son çalışmalarda deformasyon riski taşıyan 5 peri bacasında koruma uygulaması gerçekleştirildi. Kapadokya Alan Başkanı Cem Arslanbay, bölgenin kırılgan bir doğal yapıya sahip olduğunu belirterek deformasyonu önlemek için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.
11: Kapadokya'mız çok önemli bir destinasyon ve yapı itibariyle de çok kırılgan bir yapıya da sahip peri bacalarımız, oluşumlarımız. Dolayısıyla Kapadokya Alan Başkanlığı olarak Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un talimatlarıyla buradaki deformasyonu engellemek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Şu anda 5 tane peri bacasına müdahale ettik ve bunların birçoğu bitti şu anda.
5: Göreme'de bulunan iskelelerin de söküleceğini belirten Aslanbay, tehlikeli olduğu değerlendirilen diğer peri bacalarında da önlem alınacağını ifade etti.
11: Yakında o Göreme'de mevcut bulunan iskeleleri de söküp diğer tehlike arz ettiğini düşündüğümüz peri bacalarına önlem olarak müdahale edeceğiz.
5: Yılda yaklaşık 4,5 milyon ziyaretçi ağırlayan Kapadokya'da vadilerin düzenlenmesi ve kiliselerin restore edilmesiyle turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.
11: Kapadokya çok önemli bir turizm destinasyonu. Şu anda 4,5 milyon ziyaretçisi, 2,5 milyar dolar geliri olan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ve biz Kültür Turizm Bakanlığı olarak bunun Kapadokya'nın potansiyelinin çok daha üstünde olması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla biz vadileri güzelleştirmek, düzene sokmak, gece müzeciliğini başlatarak bunu sağladığımızı düşünüyoruz. Şimdi kiliseleri onararak inanç rotasını dahil ettiğimizde inşallah Kapadokya dünyada hak ettiği değeri bulacaktır.
5: Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Panlı mahallesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi anıt mezar yüzyıllardır ayakta duruyor. Görünümüyle koltuğu andıran ve bina şeklinde inşa edilen yapının milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllarda yapıldığı değerlendiriliyor. Panlı mahalle muhtarı Yakup Karagöz, tarihi yapının köy için önemli bir değer olduğunu belirterek korunması gerektiğini söyledi. Tarihi yapının uzmanlarca incelenmesini isteyen Karagöz, restorasyon çalışması yapılarak anıt mezarın turizme kazandırılması ve gelecek nesillere aktarılması çağrısında bulundu.
12: Roma dönemine ait olan söylenilen bir anıt mezarımız var. Biz buraya yerleştiğimizde bu anıt mezarı hala buralı. Gördüğünüz gibi tek bir şey, bir bina şeklinde. Taşlarını da ortalama 2 kilometre ileride olan yerden alındığı söyleniyor. Böyle inşa edilmiş. Böyle bir mezarımız var. Roma dönemine ait söyleniyor ama kime ait olduğunu bilmiyorum. O konu hakkında bir bilgim yok.
13: Köyünüzde böyle bir mezar olması?
12: Tabii ki bir yönde çok iyi. Yani bilinmedik bir yer. Ben Panlı'yı daha önce duymadıkları, böyle bir mezarın olduğunu bilmedikleri. Roma'da tarihi bir yer. Yani Roma dönemine ait olduğu için. Ama birçok kişi tarafından bilinmiyor burası. Yani düşen taşlar var etrafında. ben tehlike arz etmeye başladı yani. Bu küçük bir ufak bir taş tutuyor giriş kısmını. Mutlaka yapılması gereken riskle teşkil eden bir yer oldu.
13: Yani tarihi yapının köye kazandırılması.
12: Ya, mutlaka, mutlaka kazandırılması gerekiyor. Çünkü çok güzel bir yer aslında. Bir de köyün manzarası, köyü karşıdan gören bir yer. Yani, temsili bir yer aslında. Köyü temsil eden bir yer.
5: Muş'ta 10 yıldır parfüm üretimi yapan işletmede hazırlanan ürünler üretim ve dolum işlemlerinin ardından şişeleniyor. Siparişlere göre paketlenen parfümler Türkiye'nin farklı illerine ve yurt dışına gönderiliyor. Farklı koku ve içeriklerde üretilen parfümler işletmedeki çalışmaların tamamlanmasının ardından tüketicilere ulaşıyor. Firma yurt içindeki müşterilerinin yanı sıra yurt dışından gelen siparişleri de karşılıyor. İşletme yetkilisi Muhammed Ergün, 2014 yılında kozmetik sektörüne girdiklerini, 2016 yılında ise kendi markalarını oluşturma yolunda önemli bir adım attıklarını söyledi. Altı kokuyla başlayan üretimin bugün 17 farklı ürün çeşidine ulaştığını belirten Ergün, Belçika ve Hollanda içinde üretime başladıklarını ifade etti. Muş'un yöresel ve kültürel değerlerini ürünlerine yansıtmak isteyen firma, tescilli Muş lalesinden ilham alan yeni bir parfüm üzerinde çalışıyor. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından ürünü tüketicilerin beğenisine sunmayı planlayan işletme, kentin adını ve kültürel değerlerini Türkiye'de ve yurt dışında tanıtmayı hedefliyor. Ergün, üniversiteyle işbirliği içinde Ar-Ge, üretim, bitkisel kaynaklar ve turizmi bir araya getiren projeler geliştirmek istediklerini belirtti.
12: Camları kaldı. ...2014 yılında kozmetik sektörüne adım attım. 2016 yılında ise kendi markamızı oluşturma yolunda önemli bir adım attık. İlk gün 6 kokuyla başladık. Bugün envanterimizde 17 farklı ürün çeşidine ulaştık. Bu büyümeyi sadece ürün sayısıyla değil, Ar-Ge, Üzgün Üretim ve marka değerlerimizle gerçekleştirdik. Bugün Türkiye'nin farklı şehirlerine ulaşan markamız artık yurt dışına da üretim gerçekleştiriyor. Belçika ve Hollanda için üretimlerimize başladık. Ancak bizim hedefimiz burada bitmiyor. Muş'ta doğan bir markayı uluslararası ölçekte güçlü bir Türk markasına dönüştürmek istiyoruz. Üniversitemizle işbirliği içerisinde Ar-Ge, üretim, bitkisel kaynaklar ve turizmi bir araya getiren projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Özellikle Muş'un kendine özgü değerlerini, lalesini ve doğal potansiyelini ekonomik değerlere dönüştürmek istiyoruz. Bu vizyonun daha hızlı hayata geçmesi için kamu kurumlarımızın ve devletimizin sağlayacağı yatırım ve projelerin çok değerli olduğuna inanıyoruz. Bizim hikayemiz Muş'ta başladı. Hedefimiz ise Muş'tan dünyaya uzanan kalıcı bir marka ve üretim ekosistemini oluşturmak. Muş'un üretim, girişimcilik ve inovasyon profesyon potansiyelini dünyaya taşımak en önemli hedefimizdir.
5: Van'da saat tamircisi Mehmet İnsel, babasından devraldığı mesleği küçük atölyesinde sürdürüyor. Dijital saatlerin günlük hayatta yaygınlaşmasına rağmen kurmalı otomatik ve analog saatler mekanik yapılarıyla ustaların tezgahlarındaki yerini koruyor. Farklı marka ve modellerdeki saatlerin bakım ve onarımını yapan İnsel, bazı saatlerin yalnızca pil değişimiyle yeniden kullanılabildiğini söyledi. Bazı saatlerde ise bakım ve tamir işlemleri daha uzun sürüyor. Saatin mekanizmasına göre uygulanan işlemler de değişiyor. Pilli saatlerin bakımından otomatik saatlerin mekanik aksamlarına kadar farklı.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efe.

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 7790.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

Yasak bana gözlerini anlamak, ellerin bana yasak. Ah olaydın, yüzünde sürgün, yatağında mülteci, vatanın, ana yurdun olaydın.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, F

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256-340-0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz, özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde, evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse

0: Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: IFM Reklam.

Elbet, elbet bir gün özgürlüğüm elime alacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanımda gardiyan, ne kolumda kelepçe olacak. Yalnız

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan SkyStar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan

0: Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
1: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: IFM Reklam.

Yıldız avlarım göğü mavisinde, her dem bakışlarını gözlerin deryasında. Pusu duran ellerimi sana tuzaklarım, her sedik düşürdüğünde gözlerim ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık, uzar geceler. İstanbul'a yağmur yağar karla karışık, karı ayıklar yağmur kokuları alırım koynuma. Ot koyarım göz ucuma, anlarım yine yangın, yine hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan SkyStar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Anı. Kuşadası Şubesi, Ender Anı.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel, hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: IFM Reklam.

unuttum birçok şeyi, hatırlattın sen bana o sıcacık gülüşün, öpüşün dudağım.

0: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: IFM Reklam.

sen canımsın, canımsın. Damarımda akan kanımsın. Sensizlik dünde kaldı. Bugünüm, yarınımsın. Bugünüm, yarınımsın. Bu bendeki sen hep yaşayacak. Senin sevginle dolup taşıyacak. İnan, senden başkası hiç olmayacak. Ben sende tattım aşkı sevdayı. Senden anladım bir tek kalmayı. Birini sevip onun olmayı. Birini sevip onun olmayı.

belki de alayacağım bir köşeri. Sancılar tuttuğunda yüreğimde, hasretin üstüne çizik çekeceğim. Ama seni unutmayacağım. Senden başkasını zaten sevemeyeceğim. Sen benim ilk göz ağrım, sen benim ilk sevdam. Senin yüreğimdeki yerin hiç solmayacak. Fırtınalar kopacak, yağmur yağacak. Ama senden başkası olmayacak.

sensiz duysun ben gidiyorum. Onun olsun bütün dünya, ben ölüyorum. Mezarıma gelir ağlar, ben biliyorum.

0: Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: IFM Reklam.

eskileri bizi tanır, yenileri de bizi örnek alır. Her dost muhabbetinde ferman toprağın adı geçerse, herkes bizden mutlulukla, adamlıkla, delikanlıkla anır. Yine de bu

Sonu gelmez bu yollarda. Acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen, ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım, ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerefsizlere yenilmedim, buradayım.

0: IFM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz

0: Senle yaşadığım o yılları hiç yaşanmamışsın. Yaşadığımız o büyük aşkı bir rüya, bir masalmış, bir yalanmış say. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin.
1: Ben sevmedim say.
0: Ben seni unuttum. Benden ayrılıp da gittiğin o gün. Gittiğin o gün.